ama dumariyen mima fekkon dar geej ama dumariyen xaar yalla dem ba job galar ba ma taxesek njeme njay

gönderin gönderin de. Yani yanta yiyeceğim bacı bir numara. De wonder double pullo o yeri. Ha, bir jigi doğan ne lan? Ne lan gal metani halde. Nelangal fay koy jonne meden.

verirdim ben o halde gün. Akşama geliyip varı çıkan burmun geldim gel. Gel gel gelmek.

yayan yay Hüseyin Mağam. Hüseyin Mocir Abdüstemci. Abdüstemci İmar. İmar Cid Umar. Umar Cid Bubakar Umar. Bubakar Umar Muhtes Kanna. Tümle Adnan Salla. Adnan Salla Mekan Doğu Yo. Papa Mata Adnan Salla. Mujib Umar Mujib Lemi. Umar Yohan Yajan Yay. Yajan Yay Mek. Ay Mumun Ma Ese Daro. Dilo Fekim Mereka Wala Ay Jumi Yente Berek. Mamu Yo Walo. Dilo Mini Temerat. Ay Nyal Fekat Ay Jumi. Saya dah berdua bersama dengan Nartu 1854.

umul majar ga sok umul ba fan fal majar ga fan fal majar ga umu fal majar ga hari fal majar ga atman fal majar ga umu fal majar ga yasin fal majar ga yoy do majar gi jëmboy sa ko len tawlo

Elin falan geldi. Muncu bileceğim gel, karamcayı. Karamcayı, muncu masam bacağım. Masam bacağım, muncu malim boy. Malim boy, muncu ama cefa balla, sulu ima cefa balla. Gel gel, muncu kalp gel bin sıcak, yaşı gel bin sıcak, makam muncu gel bin sıcak, haydi gel bin sıcak. Haydi gel bin sıcak, muncu hemen duvarda. Hemen duvarda, muncu yorunca yaka hocam. Makam muncayı, muncu ilma muncu karamcayı. Karamcayı muncu ama muncu bezi takam. Yaşıncayı, muncu muncu ki yaşıncayı. Akbala yaşıncayı. Kapsabı yaşıncayı. Kankobi yaşıncayı. Mankır bal muncu adım yaşıncayı. Yaşıncayı bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin.

zamanında dinleyen Ersin'deki yangı bu kadar tembelcesi belki bu kadar zilmek olurum size bu kuru bir şakalın yangı çıkana kankayı bir şakalın yangı umudun ne bu bir gel akla kalın yangı mühim yatım benim hani fatim göncayı akla kalın yangı münge madi fazar durdum mu kuru basın fal Mal demek değil, kuru kuru benim adı katın görmeyiz.

Sanda mal mı geldi? Muhar için kuba için bakım sen gayrın akıl kogi sanda var. Kogi sanda var. Varın gayrın var ki yiyen, ağabar giyen, ağabar sar yukak ile yukak ile yukak ile. Ağabar giy, nekim gya pari, nekim gya pari, kendi gya pari, nge gya pari. Nge gya pari demdar. Tam kumbu ginjak, min ginjak, tepe ginjak, Bol ginjak, apa ginjak, apa ginjak? Ya kita ada permisi lagi mereka itu jangan berom. Itu zingar, jerenggar, adamgar, manggar tanpa nato koyor. Jumlah lagi naik saja, jumlah lagi naik.

Sabah geldim diye ben kendimi geri kendine eve taşıdığıma geldim. Ağzımda gazeteyle yazdım. Sabah geldim en yönden. Sabah geldim yine ne olur Muhammed Resulullah'ın o havada onu hipoda öldüğüne nasıl İslam'ı yalan. Sen de öldüğünü bak. Büyük bir mükemmel, bir mükemmel, bir tuzağı alın sen bu konu. Alın sen bu konu, bu diyenler vurmanın ortağı bak. Sonra günüm daha kalkana kereyle kalırsın, ne kadar alın sen

0: kaldırıp gene seni bana genel bana mide ve kala çakalım. Mride ve kala yuvalı yuvum yavrum mayı bir sala gibi. Mride mi ya mi beni sence mi vasi? Valla tokan vasma. Mride mi ya da Allah yiyor lan çivavde Allah mumni. Bunu mide mi ya da beni halda vadani kumuna kıçayla.
1: Yeter bu halin. O yüzden sana mı yazmak? Kompanyen. Bir gün kurulun. O yüzden
0: Jadi mau nambahin masalah yang makanya.

0: Lan. Ama ne Osman de bunda ilgisi yala. Bana te...
1: Eyvah.
0: Bu elore adını lan. Kon yala kon moni dugu sati yin nekine. Wayna bu serone be kenyini rangele. Wakandeka nak.